0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Radyo Çağdaş.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi.

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

0: Haydar dost dara düş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Çağdaş'ta yepyeni güne daha başlıyoruz. Merhaba diyoruz hep birlikte. Anadolu'nun dağlarından, ovalarından, köylerinden kopup gelen o kadim sesler yine bizlerle birlikte olacak. Çünkü türküler sadece müzik değildir. Türküler bu toprakların hafızasıdır. Bir annenin evladına duyduğu özlemdir. Bir aşkın içinde saklı sistemidir. Ne bileyim bir gurbetçinin iç çekişidir. Her türkü aslında yaşanmış bir hikayenin gerçek bir duygunun izlerini taşır. Evet, bugün İz Bırakanlar programı boyunca Radyo Çağdaş'ta yine yüreğe dokunan türkülerle birlikte olacağız. Tabi aynı zamanda bu şehrin kültürüne, sanatına ve hayatına da dokunmaya devam ediyoruz. Evet, bildiğiniz gibi Radyo Çağdaş, Çağdaş Medya Grubu'nun bir parçası ve büyük bir ailenin içerisinde Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile şehrin nabzını tutuyoruz. Tabii Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanata, müzikle gençlerin yeteneğini buluşturuyoruz. Sanat Akademisi'nde yetişen gençler bu toprakların türkülerini, sanatını yeni nesillere taşıyacak inşallah. Çünkü kültür yaşadıkça, paylaşıldıkça, anlattıkça var olur. Sizler de bu yolculuğa katılmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz Çağdaş Medya Grubu olarak. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız Radyo Çağdaş Instagram son gönderi altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ve tabii WhatsApp 542-424-8950 mesajlarınıza gönderebilirsiniz. Haydi o zaman Anadolu'nun kökünü böyle taşıyan, insana insana anlatan o büyülü eskilerle gündüze birlikte başlayalım. Türküler konuşsun, biz dinleyelim. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi, Ahmet Aslan, Kemal Dinç ve Erdal Erzincan bizlerle birlikte olacak. Dünyada tükenmez Murat var imiş.

0: Evet, boşuna Şampiyonlar Ligi demiyorum. Hakikaten çok kıymetli, inanılmaz güzel bir eserdi. Bizlerle buluşturdular. Şimdi ise yine Şampiyonlar Ligi'nden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Türk Halk Müziği'nin çok güçlü sanatçıları Kutsal Evcimen, Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik. Ahu Figan Dilber diyecek. Evet, derin geleneklerinden gelen, yüreğimize dokunan bir eser. Evet, Anadolu değiş genelinin içinden geçen bu türkü aşkın özlemin, hatta içte saklı kalan bir sistemin dili. Her zaman söylüyorum, türküler bizim dilimizdir. Ne kadar saklarsak saklayalım. Yani türkülerde sıkça rastladığımız o kadim anlatım var. Bir kitap cümlesi şöyle der. İnsanın en büyük yarası söyleyemediği sözlerdir. Şimdi o sözleri türküler söylesin. Kutsal Evcimen, Tolga Sav, Yılmaz Çelik.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

0: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Kutsal Evcimen Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik bizlerle birlikteydi. Sözü Ali Haki Edna'ya ait olan, müziği de Tahir Palalı'ya ait olan Ahu Figan Dilber türküsü. O kıymetli deyiş 3 böyle başarılı sanatçı tarafından seslendirildi. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. Şimdi ise insanın kendi yolunu seçme hikayesini anlatan bir eserle sizleri baş başa bırakacağım. Hüseyin Korkan Korkmaz kime ne diyecek? Bazen hayat insana çok fazla söz söyletebiliyor. Hani cevap vermek zorunda da kalabiliyoruz. Açıklama yapmak zorunda da. Ama bazen de insan içinden şu cümleyi de geçirmiyor mu? Kime ne? Türk halk müziğinin gerçekten son yıllarda en dikkat çeken yorumcularından bir tanesi Hüseyin Korkan Korkmaz. Sanatıyla, duruşuyla, üretimiyle, okuduğu türkülerdeki o verdiği derinlikle çok başka bir boyut kazandırdı hakikaten. Bu sadelik türkünün bize daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Böyle sanatçılar var oldukça türkülerimiz yüzyıllar boyunca devam edecektir. Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna ile iz bırakanlar.

Hakikaten Koray'la Gülerduman hocam çok çok iyi bir iş çıkartmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Şöyle mesajlara bakalım kimler ulaşmış bizlere. Bu arada Top 20 listesindeki eserler de yayınlanıyor. Çünkü sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben hep yayın akışıma yön veriyorum söylemiştim. İyi yayınlar Radyo Çağdaş, Kocaeli Derince'den Mehmet ben. Türkülerinizde gününüz güzelleşiyor. Sıradaki türkü emekçi kardeşlerime gelsin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Ayşe'cim merhaba, daimi dinleyicim benim. Selamlar olsun sana da. Arabadaymış bak, eve doğru giderken bizleri dinliyormuş. Çok teşekkür ediyorum Ayşe'cim, çok öpüyorum ben de seni. Kartepe'ye de selamlar. Murat merhaba. Diyor ki bağlamanın sesi radyodan gelince insan içine huzur doluyor. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Hakikaten bunu tüm kalbimle söylemek istiyorum. Evet, dünyada böyle ruhu sakinleştiren, bedeni sakinleştiren, zihni sakinleştiren bazı müzikler vardır. Kimi klasik müzik der, kimi bir enstrüman der, yan flüt der, viyole der, keman der, cello der. Bence de bağlama ya.

0: Vallahi Murat, gerçekten çok haklısın.
1: Yandı ha yandı.
0: Yani ben de bağlamanın sesini duyunca böyle inanılmaz derecede rahatlayan, kendime gelen insanlardan bir tanesiyim. Evet, Mustafa Özarslan, şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum sizlerden. Efendim, Mustafa Özarslan Türk Halk Müziği'nin gerçekten çok başarılı, çok yenilikçi, çok böyle duruşu, omurgalı bir duruşu olan sanatçılarından bir tanesi. Bakın, normalde Ankara Avrasya Türk'te, Radyo Avrasya'da daha doğrusu 3 telli turna programı yapıyordu. Ben kendisini davet ettim efendim Radyo Çağdaş'a. Bundan yanılmıyorsam hatta geçenlerde resim gönderdim kendisine, hocam hatırladınız mı diye. Evet, eski Tombul ailesi diye de yazmış. Canım hocam ya, çok seviyorum kendisini. Şöyle kaç sene olduğuna bakacağım. Bu hafta tam 15 yıl arkadaşlar. Bakın, tam 15 yıl önce Radyo Çağdaş'ta Mustafa Özarslan Berna ile Hasret Türküleri programındaydı. Ve o günden sonra hep benim programıma geldi, biliyor musunuz? İz bırakanlara da geldi sağ olsun. Telefonla da katıldı. Yani sosyal medyada da Radyo Çağdaş'ı bizi çok yakından takip eden çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesidir. Özellikle taze taze eserler çıktığında ilk böyle bana gönderir. O yüzden kendisini inanılmaz seviyorum. Çok sempatik, çok yaratıcı, çok gerçekten yaratıcı bir insan. Hani sosyal medyadan takip etmenizi de öneririm, gülmek isteyenler. Bakalım yazın Türkiye'de olduğum zaman nasip olursa inşallah Mustafa hocamla Radyo Çağdaş Stüdyosu'nda bir programda yapabiliriz. Ne dersiniz? Ya da böyle bir sahil kenarında Radyo Çağdaş dinleyicileriyle birlikte hani o anda canlı canlı yayın yapıp türküler de söyleyebiliriz. Çok güzel düşüncelerimiz var. Nasip olursa yaza inşallah. Mustafa Özarslan'ı buluşturmak istiyorum efendim sizlere. Güz mü geldi, rengin soldu, ömrüm türküsü bizlerle birlikte olacak. Hatta şöyle en başa alalım, bir dinleyin keyifli bir şekilde. Sonrası ben buralarda olacağım. Bu arada Kartepe'den Murat, selamlar olsun sana tekrardan Ayşe'cim. Derince'den Mehmet, sizlere de armağan olsun. Hoş geldiniz tekrardan.

0: isyanlar.
1: Evet, Gürkan Çapkan bizlerle birlikteydi. 07'm adlı eser. İsyanlar eyleyim. Yaya Kaptan'dan Ali istemişti. Çokça selamlar olsun efendim sizlere de. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ise Can Bey'in bir isteği var hemen kırmadan. Ahmet Kaya'dan Öyle Bir Yerdeyim ki adlı çalışmayı istemiş. Hoş geldiniz Can Bey, siz de. Armağan edelim Ahmet Kaya'yı, saygı sevgi rahmetle de yad edelim.

Dostum, dostum, güzel dostum. Ahmet Kaya yorumuyla bizlerle birlikteydi. Kıymetli dostum Sibel'e de armağan edelim. Buradan ta Muş'a. Tabii kızı güzeller güzeli Zehra'ma darman olsun. Hep söylüyorum ya, bireysel ve toplumsal olaylarda ilk başta öngörü olarak gösteren, sürekli bu başkaldırıyı türkülerinde ve şiirlerinde hissettiren ve bizlerle buluşturan Ahmet Kaya. Evet, bu dünyadan bir Ahmet Kaya geçti. Tekrardan saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim. Sevgili Can Bey'e de buradan çokça selamlar olsun. Evet, şimdi Erzurum'un güzel yüreği Aşık Reyhani ile Aşık Reyhani'nin bir türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum. Tekin Karabey tarafından yorumlanan Kar Yağardı Erzurum'a. Güzel bir uzun havadır efendim. Sizlerle buluşturalım. Anadolu'nun türkülerinin otanındaki hikayelerini anlatan kıymetli uzun havalar vardır. Kar yağarken bir şehir nasıl sessizleşirse insan bazen iş dünyasında da öyle sessizleşebiliyor. Ve o sessizliğin içinde en çok özenen şey de sevdiğinin sesidir. Bir söz vardır efendim. Bazı şehirler karla değil hatıralarla örtülür. İşte o hatıralarının içinden gelen bir türküyle sizleri baş başa bırakmak isterim. Sevgili Tekin Karabey yorumu Kar Yağardı Erzurum'a, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Torpak damlarda sırt sırta yaşardık. Sabahın kalkar, damlarımızı kürüdük ya Allah. Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde. Tüneller açar, yola kavuşurduk. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Henüz ayrılmamıştık, henüz bölünmemiştik. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda, omuz omuza, sımsıcak. Ve kar yağardı Erzurum'a.

henüz bölünmemiştik. Henüz ayrılmamıştık. Henüz icat olmamıştı. Kooperatifler, siteler, dübleksler, triplexler, olmaz olası kartonpiyerler. Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir. Zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi. Ve kar yağardı Erzurum'a. Bembeyaz lava lava. Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Memurlar bir kooperatife, esnaflar bir siteye, zenginler dübleksere, triplekslere, garibanlar geber ulan gece kondurara kalmamıştı. Ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz, dev ekran televizyonlarımız, nofrut buzdolaplarımız. Ama kirelerimiz hırtdigine kadar doluydu yüreklerimiz gibi. Çünkü kar yağardı Erzurum'a. Çünkü kar rahmetti. Çünkü kar bereketti. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Adam boyu. Adamlar da adamdı o zamanlar. Ne Cumhuriyet Caddesi'nde onun bunun namusuna kötü gözle bakar, ne de laf atarlardı. Çünkü senin namusun benim, benimkisi senindi. Biridik, bizidik. Ve kar yağardı Erzurum'a adam boyu. Ve adamlar da adamdılar o zamanlar.

Tekin Karabey Karyer Erzurum'a şiiriyle ve Özcan Türe'de o kıymetli sesiyle eşlik etti bu güzel türkü. Tüm Erzurumlu kardeşlerimize, büyüklerimize buradan çokça selamlar olsun. Erzurum demişken bir Nurullah Arılaçayır düet İbrahim Erkal'la birlikte Hani Yaylam türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Tüm Erzurumlara buradan da çokça selamlar olsun.

durumda hemşirelerimiz diyor. Çok teşekkür ederiz Berna Hanım. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Erzurum yöresinin türküleri o kadar güzel, o kadar kıymetli ki. Aslında bütün yörelerimiz güzel değil mi? Bütün türkülerimiz, bütün o notalar, o işlenen eserler hepsi aslında bütün yörelerimiz olarak bizimdir. Bizim gönlümüzün o güzel bahçesinden bir ağaçtır bence. Şimdi ise Seyreyle Güzel adlı bir çalışmayı buluşturmak istiyorum sizlere müsaade ederseniz. Bu eser efendim ben konservatuar zamanındayken çok böyle şey... O zamanlar konservatuarda işte şan dersleri falan alırken bunu hep söylerdi koroda da özellikle. O yüzden benim için yeri çok başka güzel bir türkülerden bir tanesi, eski türkülerden. İşte bazı güzelliklere sahip olmak için değil de sadece seyretmek için de vardır. O güzelliği birlikte dinleyeceğiz Erkan Uğur yorumuyla. Seyreyle Güzel diyecek. Sonrası yine buralarda olacağız.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Evet, 29 Eylül Salı günü, yavaş yavaş Eylül'de bitiriyoruz. Saatler 14.05. Yepyeni saatimize Güler Duman hocamla başlamak istedim. Gün yaranı. Yepyeni esere sözü Oğuz Aksaç'a, müziği Güler Duman'a ait olan çok kıymetli bir eser. Buyurun sizlerle.

Bazen böyle insan bağıra bağıra söylemek istiyor. Yokluğuma alış, çık git, hayatına bak. Eskisini mi barışıyorsun, yeni mi buluyorsun? Yani bir insanın kırmızı çizgisinin denk geldiği yerdir burası aslında. Var mıdır sizin de böyle yokluğuma alışmalısın dediğiniz insanlar? Mutlaka vardır değil mi? Hadi bakalım o zaman güzel bir Oğuz Aksaç ve Güler Duman Sevda'ya dert diyorlar. Bunu da istek olarak gelmişti. Şöyle bir armağan edelim Sinan Bey'e de. Hoş geldiniz bu arada, sefalar getirdiniz. Bu arada dün bir dinleyicim şey yazmış. Hep aynı türküler çalıyor vesaire diye. Biraz konuştuk kendisiyle. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 700 bin tane arşivimiz var. Aynı parçaların denk gelmesi gerçekten mucize olur diyebiliriz. Tabii ki bazı eserler sizden gelen istekler doğrultusunda daha çok yayınlanıyor. O çok ayrı bir şey. Ama aynı parçalar çalmak gerçekten mümkün değil. Çünkü biz listemizi sürekli yeniliyoruz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet, Oğuz Aksaç ve Güler Duman gelsin bakalım. Hemen sonrasında yine buralardayız.

Evet, bakın kim vardı sevgili Oğuz Aksaç ve Güler Duman'ın bu muhteşem eseri bizlerle birlikteydi. Normalde daha öncesi Güler Duman Grup Koridor'la birlikte okumuştu, seslendirmişti. Tabii Oğuz Aksaç'ın müziği için içerisine girince böyle muhteşem bir şey çıktı ortaya. İmam Yoloğlu abim diyor ki merhaba, kolay gelsin, Hızır seninle beraber olsun. Özcan Türe'den Yaşlanırsın Çalarsan Sevinirim. Tüm sevdiklerime gelsin demiş. Özcan Türe deyince şöyle bir akan sular durmuyor değil. Hele bir de Yaşlanırsın eser araya girince. İnsan bazen kabul etmeli yaşlandığını, zamanın akıp gittiğini. Geriye dönüp baktığında sadece kaybettiğimiz zaman oluyor işte. Kıymetli bir insandı bizleri dinlemekte. Şöyle yüce gönüllü, baba gibi baba. Selamlar olsun Ateş'e de. Çalan bütün eserlere armağan edelim. Senin Türen ya. Çok seversin sen bu eseri. Saatler 14.37'yi göstermekteyiz. Bırakanlar programındasınız. Yavaş yavaş kapanışımıza doğru da gidiyoruz. Varsa son istekleriniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Hepinize keyifli dinlemeler.

Berna ile iz bırakanlar. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

0: Sevgiyle Radyo dostluğun Çağdaş. Buluştuğu
1: Radyo Çağdaş.
0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

kovanı, sensin dağlar ceylanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Öldürmemeni, sevmişem seni.

Birini aldık bir metre astar, ötekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.

yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı, yeni ufuklar getirmiş.

öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susar.

fikir. Oluklar çift birinden, nur akar birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat sakar ya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey sakar ya kim demiş.

insandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var, ne de mal, ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir, bir, bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler, Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.

bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek?

için diltecek. Kaftanını assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Kaftanını assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar.

kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz, bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

de gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Gözyaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevgi, satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün her terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

0: Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?
1: Bu nasıl? Sevgiyle dostum.

0: 9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.
1: Radyo Çağdaş.

0: Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. ne olur. Kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Sevgiyle dostluğun
2: buluşu kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız olur demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba. Merhaba.

her şey. Sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey. Ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni, neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

aşiret çocuğuyum. Adım Köheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir köheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir köheylanım. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerim sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirmişsin Cico? Kardeş ürümü sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışsın? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışsın? Asi bir küheylan ol. Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu puşlar ancak sırtımdan vururlar.

0: turnalar alıp götürmedi. Şarkılar söylemedi bize bülbüller. Sıcaktan alabildiğine yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince. Büyük olan sevdamızdı. Biz zaten çocuktuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz. Sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine nar gibi kızarırdık. Isınır ısınır sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman. Böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar belirlemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardık. Vizyondaki filmlerin, romanlardaki aşkların dünyayı umursamayanlarını seçerdik. Ayrılık diye bir ölümü bilirdik. Sıcaklık alabildiğine bakınca gözlerimiz gülerdik. Biz dünyayı birbirimizle sevdik. Geleceği bir yorgan gibi üstümüze çektik. Eskiyordu bakışlarımız. Lakin dardı zaman, eskiyordu zaman. İster istemez bir gün fark ettik. Yakacak başka göz yoktu ama bizi. Artık arıyordu nedensiz. Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz, aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden, yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgın mısın biraz bana? O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum saçların savrulmasın rüzgar. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıklarımı? Senin olmadığın akşamlarda tersiz yanıyor sokak lambaları ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor, herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam, zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları, ayna olup yüzüme çarpıyor. Anladım, ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin, en bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun ben de böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.
1: Radyo Çağdaş.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Kendi yaşıyor sanmasa. Sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt Anka kuşu da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarım, gözlerim yarım, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri. Seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar avşarda. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultanahmet, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli. Cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan. Sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe. Ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tır gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sayılıyor. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel. Caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefili, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşat. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Ekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodunsa bulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınların ki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocukların ki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En ücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencerene çıksam o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Radyo Çağdaş.

olmaz. Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.